0: yaşasın. LG ile ilerliyor. Daya LG Essential Series. Oba kifayeti mullema. Refrigerator, washing machine, AC'ko complete range. 10 vasıko warranty sahip 0% no cost EMI. Nagrikta bhaye pugcha. Harek gharko khushi, ghar gharma LG. LG, life's good.
1: नमस्कार गान्धीबाट आइरीका साथमा दीपशिखा र पूजनी समा